kurtuldu. Hasta olmasaydım bugün Ankara'da olacaktım. Belki bugün aranızda olmayacaktım. Canı cehenneme daha duyanım. Canı cehenneme perdesini kapatanım. Canı cehenneme günlük iş günü devam edemin. Pazarlara çıkın. Sesinizi çıkarın.

Haber geliyordunuz kıymet. Yollarınız ayrıldı benim yavrum. Efendim de

Bu sınav. Bu ikinci kural. Şansın önünü alsa çakaldan bozma bu kurduğun işte